0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 29 Eylül Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Bugün Almanya ve dünyada hayatımızı doğrudan ilgilendiren gelişmeler var. Bunlardan birisi silahlanmaya ve savaşa hayır gösterisi. Almanya'da Barış Hareketi 3 Ekim'de Berlin ve Stuttgart'ta düzenlenecek iki büyük gösteri için çağrı yaptı. 3 Ekim 2026 Eylem İttifakı tarafından düzenlenen gösterilere aralarında ülke çapındaki büyük barış örgütlerinin de bulunduğu 270'ten fazla grup destek veriyor. İttifak silahlanmaya, zorunlu askerliğe ve savaşa hayır diyor. Barış Konseyi üyesi Lür Henken, Junge Welt'le yaptığı söyleşide Alman Silahlı Kuvvetleri'nin asker bulmakta zorlandığını, özellikle gençlerin askerlik hizmetine ilgisinin düşük olduğunu söyledi. Henken ayrıca zorunlu askerlik tartışmalarının yeniden gündeme gelmesiyle vicdan red başvurularının arttığını belirtti. Henken, Almanya'nın yeni silahlanma politikasını da eleştirdi. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk F-35 savaş uçağına teslim almasını değerlendiren Henken, bu uçakların nükleer silah taşıyabilecek olmasının Almanya'yı Rusya açısından daha önemli bir askeri hedef haline getirebileceğini savundu. Seyir füzeleri satın alma planının da gerilimi artıracağını söyledi. Rusya tehdidinin Almanya'nın silahlanmasını gerekçelendirmek için kullanıldığını savunan Henken, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırma niyetinin kanıtlanmadığını ifade etti. 3 Ekim gösterilerinde Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi, sosyal haklardaki kesintilere karşı mücadele ve demokratik hakların korunması da gündeme getirilecek. Barış Harekatı ayrıca zorunlu askerlikten vazgeçilmesini, silah ihracatının durdurulmasını, Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlarının Almanya'dan çıkarılmasını ve Avrupa'da Rusya'yı da kapsayan yeni bir barış düzeni kurulmasını talep ediyor. Savaş ve silahlanma tartışmalarının gölgesinde Almanya'da sosyal devletin önemli alanlarından biri olan bakım sisteminde de ciddi sorunlar yaşanıyor. Almanya'da bakım sigortası reformu hükümet ortakları arasında yeni bir anlaşmazlığa yol açarken sosyal kuruluşlar sistemin mali açıdan zor durumda olduğu uyarısında bulunuyor. Sosyal bakım sigortasının yıl sonunda yaklaşık 4,5 milyar euro açık vermesi bekleniyor. Sosyal Sağlık Sigortaları Birliği reformun bir an önce hayata geçirilmesini isterken SPD yalnızca kesintilere dayanan bir düzenlemeye karşı çıkıyor. SPD özellikle bakım evlerinde kalanların ödediği kişisel katkı paylarının sınırlandırılmasını istiyor. Bu öneriyi destekleyen Arbeiterfolgefort, bazı bakım sigortalarının kısa süre içinde ödeme güçlüğü yaşayabileceği uyarısında bulunuyor. Paritetische Wohlfahrtverband ise daha kapsamlı bir çözüm öneriyor. Bakım masraflarının tamamını karşılayan dayanışmacı bir bakım sigortası. Kuruluşun genel müdürü Roka göre böyle bir sistem finansman tabanını genişletebilir ve bakım alanındaki mevcut eşitsizlikleri azaltabilir. Bakım sektörü temsilcileri ise çözümün tasarruf değil, daha fazla kamu finansmanı olduğunu savunuyor. Talepler arasında devletin toplumsal nitelikteki bakım giderlerini vergilerden karşılaması ve daha geniş bir dayanışmacı bakım sigortası oluşturulması bulunuyor. Bakım meslek örgütleri de çalışanların haklarında yapılacak kesintilerin personel sıkıntısını daha da büyüteceği uyarısında bulunuyor. Bakım sistemindeki mali sorunlar sosyal devletin geleceği açısından önemli bir tartışma yaratırken doğa ve iklim cephesinden gelen haberler de giderek daha fazla günlük yaşamımızı etkiliyor. Almanya'nın en önemli su yollarından Ren Nehri'nde su seviyesi tarihi bir düşük noktaya geriledi. Köln'de pazartesi sabahı yapılan ölçümde su seviyesi 40 santimetre olarak kaydedildi. Böylece Ağustos ayında kırılan 45 santimetrelik rekor da geride bırakıldı. Düşük su seviyesi Ren üzerinden yapılan yük taşımacılığını aylardır olumsuz etkiliyor. Gemiler daha az yük taşımak zorunda kalırken taşımacılık maliyetleri de yükseliyor. Bu durum Almanya'nın yanı sıra İsviçre gibi Ren üzerinden taşımacılık yapan diğer ülkeleri de etkiliyor. Ren'deki bu tablo kuraklık ve aşırı hava olaylarıyla birlikte iklim krizinin su kaynakları ve ekonomik yaşam üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme getiriyor. İnsanın ve bugünkü üretim tüketim sisteminin doğa üzerindeki baskısı sürerken bunun bedelinin yalnızca bugünün değil gelecek kuşakların da yaşam koşullarını belirleyeceği uyarısı yapılıyor. Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi taşımacılığın maliyetlerini artırırken Almanya'da sürücüler açısından bu kez doğrudan cebe yansıyacak bir gelişme yaşanıyor. Almanya'da litre başına 17 sentlik akaryakıt indirimi Perşembe günü yürürlüğe giriyor. Vergi indirimi tüm istasyonlarda aynı anda ve tam olarak yansımayabileceği için sürücülerin hem zamanlamaya hem de istasyon seçimine dikkat etmesi gerekiyor. Ülkedeki fiyatlandırma sistemi gereği akaryakıt fiyatları öğle saatine kadar artırılamıyor. Ancak düşürülebiliyor. Bu nedenle öğle öncesi yakıt almak daha avantajlı. Büyük şehirlerde istasyonlar arasında çift haneli sent farkları oluşabiliyor. Bazı durumlarda bu fark hükümetin sağladığı indirimi bile aşabiliyor. Bu yüzden sürücülerin yakıt almadan önce fiyat karşılaştırması yapması öneriliyor. Akaryakıt fiyatları günlük bütçeyi doğrudan etkiliyor. Avrupa'nın başka bir ülkesinde ise milyonlarca insanın temel sorunu yine bütçeyle ama bu kez barınma hakkı ile ilgili. Madrid'de zorla tahliye edilen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hastanedeki tedavisinin ardından yeniden kendi evine dönebilecek. Karar mülk sahipleriyle yapılan ve gece boyunca süren uzun görüşmelerin ardından alındı. Bu olay İspanya'da yükselen kiralar ve derinleşen konut krizine karşı düzenlenen protestoların simgesi haline geldi. Tepkilerin büyümesi üzerine hükümet konut piyasasına yönelik yeni bir kararname hazırlığında. Kiracı örgütleri zorla tahliyelerin alternatif konut sunulmadan yapılmamasını, kira sözleşmelerinin süresiz hale getirilmesini ve kiraların dondurulmasını talep ediyor. Sol partiler bu talepleri desteklerken Podemos daha ileri giderek büyük emlak fonlarının kamulaştırılmasını istiyor. Ancak kararın parlamentodan geçmesi için Bask ve Katalan partilerinin de onayı gerekiyor. Bu partiler daha sınırlı bir düzenleme istiyor. El País'in haberine göre hükümet taslağı tahliyeleri yalnızca 2 yıl boyunca sınırlandırıyor ve kira sözleşmelerinin 2028'e kadar uzatılmasını öngörüyor. Bu ise kiracı örgütlerinin taleplerinin oldukça gerisinde kalıyor. Madrid'de başlayan protestolar ülkenin diğer büyük şehirlerine de yayılırken konut krizine yönelik tartışmalar İspanya genelinde büyümeye devam ediyor. Konut, kira ve hayat pahalılığı tartışmaları yalnızca İspanya'nın sorunu değil. Almanya'da da günlük harcamalardaki artış giderek daha fazla hissediliyor. Kassel'de çöp ücretleri 1 Ocak 2027'den itibaren ortalama %31 oranında artacak. Bu şehirde son 14 yılın en büyük fiyat artışı olarak kayda geçecek. Kassel'de çöp ücretleri 2027'de ciddi şekilde artıyor. Şehir yönetimi 1 Ocak'tan itibaren müllgebürenin yani çöp ücretlerinin ortalama %31 yükseleceğini duyurdu. Artışın nedeni personel, enerji ve araç maliyetlerindeki yükselişle çöp yakma tesislerindeki karbondioksit maliyetlerinin artması. En yaygın kullanılan 80 litrelik çöp kutusu için yıllık ek ödeme 63 euro olacak. çok haneli binalarda artış daha düşük hissedilecek. Geri dönüşüm merkezlerine yapılan ücretsiz atık teslimi devam edecek, ancak evden alınan süpermül ve bahçe atıkları için taşıma ücretleri artıyor. Radyo Kase'nin hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugünlük haberlerimiz bu kadar. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri yalnızca ne olduğuyla değil, günlük yaşamımız açısından ne anlama geldiğiyle birlikte aktarmaya devam edeceğiz. Bizi Radyo Kassel'den, sosyal medya hesaplarımızdan ve dijital kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Haberleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 29 Eylül Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Bugün Almanya ve dünyada hayatımızı doğrudan ilgilendiren gelişmeler var. Bunlardan birisi silahlanmaya ve savaşa hayır gösterisi. Almanya'da Barış Hareketi 3 Ekim'de Berlin ve Stuttgart'ta düzenlenecek iki büyük gösteri için çağrı yaptı. 3 Ekim 2026 Eylem İttifakı tarafından düzenlenen gösterilere aralarında ülke çapındaki büyük barış örgütlerinin de bulunduğu 270'ten fazla grup destek veriyor. İttifak silahlanmaya, zorunlu askerliğe ve savaşa hayır diyor. Barış Konseyi üyesi Lür Henken, Junge Welt'le yaptığı söyleşide Alman Silahlı Kuvvetleri'nin asker bulmakta zorlandığını, özellikle gençlerin askerlik hizmetine ilgisinin düşük olduğunu söyledi. Henken ayrıca zorunlu askerlik tartışmalarının yeniden gündeme gelmesiyle vicdani red başvurularının arttığını belirtti. Henken, Almanya'nın yeni silahlanma politikasını da eleştirdi. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk F-35 savaş uçağına teslim almasını değerlendiren Henken, bu uçakların nükleer silah taşıyabilecek olmasının Almanya'yı Rusya açısından daha önemli bir askeri hedef haline getirebileceğini savundu. Seyir füzeleri satın alma planının da gerilimi artıracağını söyledi. Rusya tehdidinin Almanya'nın silahlanmasını gerekçelendirmek için kullanıldığını savunan Henken, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırma niyetinin kanıtlanmadığını ifade etti. 3 Ekim gösterilerinde Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi, sosyal haklardaki kesintilere karşı mücadele ve demokratik hakların korunması da gündeme getirilecek. Barış Harekatı ayrıca zorunlu askerlikten vazgeçilmesini, silah ihracatının durdurulmasını, Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlarının Almanya'dan çıkarılmasını ve Avrupa'da Rusya'yı da kapsayan yeni bir barış düzeni kurulmasını talep ediyor. Savaş ve silahlanma tartışmalarının gölgesinde Almanya'da sosyal devletin önemli alanlarından biri olan bakım sisteminde de ciddi sorunlar yaşanıyor. Almanya'da bakım sigortası reformu hükümet ortakları arasında yeni bir anlaşmazlığa yol açarken sosyal kuruluşlar sistemin mali açıdan zor durumda olduğu uyarısında bulunuyor. Sosyal bakım sigortasının yıl sonunda yaklaşık 4,5 milyar euro açık vermesi bekleniyor. Sosyal Sağlık Sigortaları Birliği reformun bir an önce hayata geçirilmesini isterken SPD yalnızca kesintilere dayanan bir düzenlemeye karşı çıkıyor. SPD özellikle bakım evlerinde kalanların ödediği kişisel katkı paylarının sınırlandırılmasını istiyor. Bu öneriyi destekleyen Arbeiterfolgefort, bazı bakım sigortalarının kısa süre içinde ödeme güçlüğü yaşayabileceği uyarısında bulunuyor. Paritätische Wohlfahrtverband ise daha kapsamlı bir çözüm öneriyor. Bakım masraflarının tamamını karşılayan dayanışmacı bir bakım sigortası. Kuruluşun genel müdürü Rock'a göre böyle bir sistem finansman tabanını genişletebilir ve bakım alanındaki mevcut eşitsizlikleri azaltabilir. Bakım sektörü temsilcileri ise çözümün tasarruf değil, daha fazla kamu finansmanı olduğunu savunuyor. Talepler arasında devletin toplumsal nitelikteki bakım giderlerini vergilerden karşılaması ve daha geniş bir dayanışmacı bakım sigortası oluşturulması bulunuyor. Bakım meslek örgütleri de çalışanların haklarında yapılacak kesintilerin personel sıkıntısını daha da büyüteceği uyarısında bulunuyor. Bakım sistemindeki mali sorunlar sosyal devletin geleceği açısından önemli bir tartışma yaratırken doğa ve iklim cephesinden gelen haberler de giderek daha fazla günlük yaşamımızı etkiliyor. Almanya'nın en önemli su yollarından Ren Nehri'nde su seviyesi tarihi bir düşük noktaya geriledi. Köln'de pazartesi sabahı yapılan ölçümde su seviyesi 40 santimetre olarak kaydedildi. Böylece Ağustos ayında kırılan 45 santimetrelik rekor da geride bırakıldı. Düşük su seviyesi ren üzerinden yapılan yük taşımacılığını aylardır olumsuz etkiliyor. Gemiler daha az yük taşımak zorunda kalırken taşımacılık maliyetleri de yükseliyor. Bu durum Almanya'nın yanı sıra İsviçre gibi ren üzerinden taşımacılık yapan diğer ülkeleri de etkiliyor. Ren'deki bu tablo kuraklık ve aşırı hava olaylarıyla birlikte iklim krizinin su kaynakları ve ekonomik yaşam üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme getiriyor. İnsanın ve bugünkü üretim tüketim sisteminin doğa üzerindeki baskısı sürerken bunun bedelinin yalnızca bugünün değil gelecek kuşakların da yaşam koşullarını belirleyeceği uyarısı yapılıyor. Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi taşımacılığın maliyetlerini artırırken Almanya'da sürücüler açısından bu kez doğrudan cebe yansıyacak bir gelişme yaşanıyor. Almanya'da litre başına 17 sentlik akaryakıt indirimi Perşembe günü yürürlüğe giriyor. Vergi indirimi tüm istasyonlarda aynı anda ve tam olarak yansımayabileceği için sürücülerin hem zamanlamaya hem de istasyon seçimine dikkat etmesi gerekiyor. Ülkedeki fiyatlandırma sistemi gereği akaryakıt fiyatları öğle saatine kadar artırılamıyor. Ancak düşürülebiliyor. Bu nedenle öğle öncesi yakıt almak daha avantajlı. Büyük şehirlerde istasyonlar arasında çift haneli sent farkları oluşabiliyor. Bazı durumlarda bu fark hükümetin sağladığı indirimi bile aşabiliyor. Bu yüzden sürücülerin yakıt almadan önce fiyat karşılaştırması yapması öneriliyor. Akaryakıt fiyatları günlük bütçeyi doğrudan etkiliyor. Avrupa'nın başka bir ülkesinde ise milyonlarca insanın temel sorunu yine bütçeyle ama bu kez barınma hakkı ile ilgili. Madrid'de zorla tahliye edilen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hastanedeki tedavisinin ardından yeniden kendi evine dönebilecek. Karar mülk sahipleriyle yapılan ve gece boyunca süren uzun görüşmelerin ardından alındı. Bu olay İspanya'da yükselen kiralar ve derinleşen konut krizine karşı düzenlenen protestoların simgesi haline geldi. Tepkilerin büyümesi üzerine hükümet konut piyasasına yönelik yeni bir kararname hazırlığında. Kiracı örgütleri zorla tahliyelerin alternatif konut sunulmadan yapılmamasını, kira sözleşmelerinin süresiz hale getirilmesini ve kiraların dondurulmasını talep ediyor. Sol partiler bu talepleri desteklerken Podemos daha ileri giderek büyük emlak fonlarının kamulaştırılmasını istiyor. Ancak kararın parlamentodan geçmesi için Bask ve Katalan partilerinin de onayı gerekiyor. Bu partiler daha sınırlı bir düzenleme istiyor. El País'in haberine göre hükümet taslağı tahliyeleri yalnızca 2 yıl boyunca sınırlandırıyor ve kira sözleşmelerinin 2028'e kadar uzatılmasını öngörüyor. Bu ise kiracı örgütlerinin taleplerinin oldukça gerisinde kalıyor. Madrid'de başlayan protestolar ülkenin diğer büyük şehirlerine de yayılırken konut krizine yönelik tartışmalar İspanya genelinde büyümeye devam ediyor. Konut, kira ve hayat pahalılığı tartışmaları yalnızca İspanya'nın sorunu değil. Almanya'da da günlük harcamalardaki artış giderek daha fazla hissediliyor. Kassel'de çöp ücretleri 1 Ocak 2027'den itibaren ortalama %31 oranında artacak. Bu şehirde son 14 yılın en büyük fiyat artışı olarak kayda geçecek. Kassel'de çöp ücretleri 2027'de ciddi şekilde artıyor. Şehir yönetimi 1 Ocak'tan itibaren mülgebürenin yani çöp ücretlerinin ortalama %31 yükseleceğini duyurdu. Artışın nedeni personel, enerji ve araç maliyetlerindeki yükselişle çöp yakma tesislerindeki karbondioksit maliyetlerinin artması. En yaygın kullanılan 80 litrelik çöp kutusu için yıllık ek ödeme 63 euro olacak. Çok haneli binalarda artış daha düşük hissedilecek. geri dönüşüm merkezlerine yapılan ücretsiz atık teslimi devam edecek. Ancak evden alınan süpermül ve bahçe atıkları için taşıma ücretleri artıyor. Radyo Kase'nin hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugünlük haberlerimiz bu kadar. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri yalnızca ne olduğuyla değil, günlük yaşamımız açısından ne anlama geldiğiyle birlikte aktarmaya devam edeceğiz. Bizi Radyo Kassel'den, sosyal medya hesaplarımızdan ve dijital kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Haberleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Aşklar sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa aşklar, unutmam seni, yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim. Unutmam seni, yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim.

Neticeden ben bak sabah kalkınca 7'de kalkıp tavuk suya gidiyorum. 8'i bekliyorum. Üstelik de 8 olmadan radyoyu açıyorum ki haberleri kaçırmayayım diye. Bazı unuttuğum zaman eyvah diyorum haberler bitti. Çok güzel haberleri falan şunu bunu. İster istemez Almanya'da yaşadığımızı hissediyoruz yani yabancı olduğumuzu hissediyoruz. Yani ne bileyim dinliyoruz haberleri çok güzel.

0: seni tanımam.
1: Geçerli olan Deutschland tiketin yeni fiyatı bugün karara bağlanacak. Rheinische Post'un haberine göre biletin aylık fiyatının 2027'de 66,90 €, yani 67 euroya yükseltilmesi öngörülüyor. Bu gerçekleşirse Deutschland Ticket 3. kez zamlanmış olacak. Deutschland Ticket ilk çıktığında aylık 49 euro idi. 2025'te 58 euroya, 2026'da ise 63 euroya yükseltildi. Bileti şu anda yaklaşık 14,5 milyon insan kullanıyor. Yani 3 yıl içinde biletin fiyatı yaklaşık %36 arttı. Peki çalışanların ücretleri aynı hızda arttı mı? Almanya'da ücretler 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama %4,1 arttı. Dolayısıyla toplu taşıma biletinde %6'ya yaklaşan yeni zam konuşulurken çalışanların ücretlerinde %10'luk yıllık artışlar genel bir durum değil. Olası zam çevre örgütlerinin de tepkisini çekti. Bund, hükümetin bir yandan Deutschland Ticket'in fiyatını artırmaya hazırlanırken diğer yandan 2,5 milyar euroluk yakıt vergisi indirimi için kaynak ayırmasını eleştirdi. Sürekli fiyat tartışmalarının yolcuları yorduğunu belirten Bund yöneticisi Hilgenberg, Deutschland Ticket için uzun vadeli ve güvenilir bir fiyat politikasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Ortaya çıkan tablo ise şu soruyu yeniden gündeme getiriyor. Toplu taşımaya zam yapmak bu kadar kolayken ücretler neden aynı hızda artmıyor? Ulaşımın maliyeti artarken Almanya'da insanların cebini zorlayan bir başka büyük gider de bakım masrafları. Almanya'da bakım sigortası ciddi bir finansman sorunuyla karşı karşıya. Bakım ihtiyacı olan insanların sayısı artarken bakım evlerinde kalanların kendi ceplerinden ödediği miktar da yükseliyor. Sosyal kuruluşlar ve sendikalar ise çözümün daha fazla özel sigorta yaptırmak değil, herkesin dahil olduğu ve bakım nedeniyle ortaya çıkan masrafları büyük ölçüde karşılayan bir Bürgerversicherung, yani yurttaş sigortası olduğunu savunuyor. Buna göre kamu ve özel bakım sigortaları tek bir sistemde birleştirilecek. Memurlar, milletvekilleri, serbest çalışanlar ve yüksek gelirliler de sisteme dahil olacak. Prim hesabında yalnızca maaşlar değil, kira ve temettü gibi diğer gelirler de dikkat alınacak. Bugün Almanya'da bir bakım evinde kalan kişi ilk yılında ortalama ayda yaklaşık 2700 euro kendi cebinden ödüyor. Bazı bölgelerde bu miktar 3500 euroya kadar çıkabiliyor. Bu durum bakım ihtiyacını giderek bir yoksulluk riskine dönüştürüyor. Önerinin bir diğer başka ayağı da bakım çalışanlarının eğitimi ve bazı sosyal giderlerin primlerden değil vergi gelirlerinden karşılanması. Bakım kurumlarının yatırım giderlerinin de eyaletler tarafından üstlenilmesi isteniyor. Sendikalar ve sosyal kuruluşların temel mesajı ise şu: bakım ihtiyacı insanları yoksullaştırmamalı. Daha fazla bireysel ödeme yerine herkesin katkı yaptığı ve herkesin yararlandığı dayanışmacı bir bakım sigortası kurulmalı. Bakım sigortasındaki finansman tartışması aslında Almanya'nın karşı karşıya olduğu daha geniş sosyal güvenlik sorunlarından sadece biri. Şimdi emeklilik ve vergi reformlarına bakalım. Almanya'da hükümetin sonbahar gündeminde emeklilikten vergi düzenlemelerine, aile politikalarından konut yardımına kadar birçok reform bulunuyor. Ancak CDU-CSU ile SPD arasındaki görüş ayrılıkları ve eyaletlerden gelen itirazlar reformların uygulanmasını zorlaştırıyor. Emeklilik reformu hükümetin en önemli tartışma başlıklarından biri. Emeklilik komisyonu kapsamlı bir reform için 33 öneri üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak özellikle 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz emeklilik hakkının, yani kamuoyunda 63 yaşında emeklilik olarak bilinen uygulamanın kaldırılması tartışma yaratıyor. Aralarında Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer ve Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Schleswig'in de bulunduğu bazı eyalet başbakanları bu önerinin paketten çıkarılmasını istiyor. Emeklilik reformunda üzerinde daha fazla uzlaşı bulunan iki öneri ise fon destekli emeklilik sistemi ve erken başlangıç emekliliği. Buna göre devlet 6 ile 18 yaş arasındaki çocukların emeklilik hesabına her ay 10 euro yatıracak. Maliye Bakanı Klingbeil'in hazırladığı vergi reformuyla düşük ve orta gelirli hanelerin yılda birkaç yüz euro daha az vergi ödemesi hedefleniyor. Bunun için temel vergi muafiyetiyle çalışanlar ve çocuklar için uygulanan vergi indirimlerinin artırılması planlanıyor. Gelir tarafında ise yüksek gelir gruplarına yönelik verginin genişletilmesi, tütün vergisinin artırılması ve şeker vergisinin getirilmesi gündemde. Ancak CDU-CSU içinde reformun iki tarafına da itiraz var. Bazı siyasetçiler indirimlerin yetersiz olduğunu savunurken yeni vergilere ve vergi artışlarına da karşı çıkıyor. Bir başka tartışma da enflasyon nedeniyle ortaya çıkan gizli vergi artışı. Maaşlar fiyat artışları nedeniyle yükseldiğinde kişinin gerçek geliri değişmediği halde daha yüksek vergi dilimine girmesi. Bu kayıplar geçmişte hükümetler tarafından telafi ediliyordu. Bu kez böyle bir düzenleme yapılmaması da eleştiriliyor. Koalisyon içinde başka tartışmalar da sürüyor. Aile Bakanlığı ebeveyn parasında kesinti yapılmasını gündeme getirdi. Konut Bakanlığı ise Wohngeld, yani konut yardımının azaltılmasını öneriyor. Bütün bu tartışmalarda dikkat çeken nokta ise anlaşmazlıkların yalnızca CDU-CSU ile SPD arasında yaşanmaması. CDU ile CSU arasında, ayrıca federal hükümetle eyaletler arasında da görüş ayrılıkları bulunuyor. Hükümetin sonbahar gündeminde çok sayıda reform var. Ancak kesinti anlamına gelen bu reformların her biri bir sonraki reformun pazarlığında yeniden tartışma konusu haline geliyor. Almanya'daki reform tartışmaları sürerken Avrupa'nın başka bir ülkesinde sosyal tepki bu kez grev ve sokak gösterileriyle kendini gösteriyor. Fransa'da emekçiler ve öğrenciler sokağa çıktı. Fransa'da hükümetin ekonomi ve bütçe politikalarına karşı toplumsal tepki büyüyor. Kamu çalışanları daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle greve giderken, liseliler de daha iyi eğitim ve okullara daha fazla kaynak ayrılması için sokaklara çıktı. Hükümetin 2027 bütçesinde kamu çalışanlarına zam öngörmemesi tepkilerin başlıca nedenlerinden biri. Greve havacılık ve toplu taşıma çalışanları da katıldı. Bazı kentlerde ulaşım ve uçuşlarda aksamalar yaşandı. Öğrenci eylemleri ise Paris çevresinden Lille, Rennes ve başka kentlere yayıldı. Milli Eğitim Bakanlığı protestolar nedeniyle 300'den fazla okulda eğitim faaliyetlerinin aksadığını açıkladı. Bazı kentlerde öğrencilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis müdahalelerinde biber gazı kullanılırken yaralanan öğrenciler ve eğitim çalışanlarının olduğu bildirildi. Sendika CGT'ye göre salı günü gösterilere ülke genelinde 300 binden fazla emekçi katıldı. Özetle Fransa'da tepki yalnızca ücretlerle sınırlı değil. Bütçe kesintileri, kamu hizmetleri ve eğitim koşulları da toplumdaki hoşnutsuzluğu büyütüyor. Fransa'daki gösteriler yalnızca ücret tartışmasından ibaret değil. Emekçiler daha iyi çalışma koşulları, öğrenciler daha iyi eğitim ve daha fazla kaynak istiyor. Ve ortaya çıkan ortak soru şu: bütçe açıklarını kapatmanın yolu kamu hizmetlerinden ve insanların gelirlerinden daha fazla kısmak mı, yoksa başka bir yol mümkün mü? Fransa'dan gelen bu toplumsal tepkinin nasıl sonuçlanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugünkü haber bültenimizin sonuna geldik. Bizi Freies Radio Kassel'den, sosyal medya hesaplarımızdan ve dijital kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Haberleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberleri de severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
5: Evet işte değerli dinleyiciler, Mesleğe Adım Adım programını yapan Kazım Cebeci arkadaşımızın torunu ameliyat olduğu için bugün program yapamayacak. Ameliyatın başarılı geçtiğini öğrendik Kazım. Geçmiş olsun. Sevincimizi seninle paylaşmak güzel.

0: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 30 Eylül Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Bugün Almanya'da milyonlarca insanı ilgilendiren bir zam tartışmasıyla başlayacağız. Deutschland Ticket'e yine zam geliyor. 49 euro ile başlayan biletin fiyatı birkaç yıl içinde 67 euroya dayanmış olacak. Peki toplu taşıma biletleri hızla zamlanırken ücretler aynı hızla artıyor mu? Şimdi ilk haberimize bakalım. Almanya'da bölgesel toplu taşımada ülke genelinde geçerli olan Deutschland Ticket'in yeni fiyatı bugün karara bağlanacak. Rheinische Post'un haberine göre biletin aylık fiyatının 2027'de 66 euro 90 cent'e yani 67 euro'ya yükseltilmesi öngörülüyor. Bu gerçekleşirse Deutschland Ticket 3. kez zamlanmış olacak. Deutschland Ticket ilk çıktığında aylık 49 euro idi. 2025'te 58 euro'ya, 2026'da ise 63 euro'ya yükseltildi. Bileti şu anda yaklaşık 14,5 milyon insan kullanıyor. Yani 3 yıl içinde biletin fiyatı yaklaşık %36 arttı. Peki çalışanların ücretleri aynı hızda arttı mı? Almanya'da ücretler 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama %4,1 arttı. Dolayısıyla toplu taşıma biletinde %6'ya yaklaşan yeni zam konuşulurken çalışanların ücretlerinde %10'luk yıllık artışlar genel bir durum değil. Olası zam çevre örgütlerinin de tepkisini çekti. Bund, hükümetin bir yandan Deutschland Ticket'in fiyatını artırmaya hazırlanırken diğer yandan 2,5 milyar euroluk yakıt vergisi indirimi için kaynak ayırmasını eleştirdi. Sürekli fiyat tartışmalarının yolcuları yorduğunu belirten Bund yöneticisi Hilgenberg, Deutschland Ticket için uzun vadeli ve güvenilir bir fiyat politikasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Ortaya çıkan tablo ise şu soruyu yeniden gündeme getiriyor. Toplu taşımaya zam yapmak bu kadar kolayken ücretler neden aynı hızda artmıyor? Ulaşımın maliyeti artarken Almanya'da insanların cebini zorlayan bir başka büyük gider de bakım masrafları. Almanya'da bakım sigortası ciddi bir finansman sorunuyla karşı karşıya. Bakım ihtiyacı olan insanların sayısı artarken bakım evlerinde kalanların kendi ceplerinden ödediği miktar da yükseliyor. Sosyal kuruluşlar ve sendikalar ise çözümün daha fazla özel sigorta yaptırmak değil, herkesin dahil olduğu ve bakım nedeniyle ortaya çıkan masrafları büyük ölçüde karşılayan bir Bürgerversicherung yani yurttaş sigortası olduğunu savunuyor. Buna göre kamu ve özel bakım sigortaları tek bir sistemde birleştirilecek. Memurlar, milletvekilleri, serbest çalışanlar ve yüksek gelirliler de sisteme dahil olacak. Prim hesabında yalnızca maaşlar değil, kira ve temettü gibi diğer gelirler de dikkat alınacak. Bugün Almanya'da bir bakım evinde kalan kişi ilk yılında ortalama ayda yaklaşık 2700 euro kendi cebinden ödüyor. Bazı bölgelerde bu miktar 3500 euroya kadar çıkabiliyor. Bu durum bakım ihtiyacını giderek bir yoksulluk riskine dönüştürüyor. Önerinin bir diğer başka ayağı da bakım çalışanlarının eğitimi ve bazı sosyal giderlerin primlerden değil vergi gelirlerinden karşılanması. Bakım kurumlarının yatırım giderlerinin de eyaletler tarafından üstlenilmesi isteniyor. Sendikalar ve sosyal kuruluşların temel mesajı ise şu: bakım ihtiyacı insanları yoksullaştırmamalı. Daha fazla bireysel ödeme yerine herkesin katkı yaptığı ve herkesin yararlandığı dayanışmacı bir bakım sigortası kurulmalı. Bakım sigortasındaki finansman tartışması aslında Almanya'nın karşı karşıya olduğu daha geniş sosyal güvenlik sorunlarından sadece biri. Şimdi emeklilik ve vergi reformlarına bakalım. Almanya'da hükümetin sonbahar gündeminde emeklilikten vergi düzenlemelerine, aile politikalarından konut yardımına kadar birçok reform bulunuyor. Ancak CDU-CSU ile SPD arasındaki görüş ayrılıkları ve eyaletlerden gelen itirazlar reformların uygulanmasını zorlaştırıyor. Emeklilik reformu hükümetin en önemli tartışma başlıklarından biri. Emeklilik komisyonu kapsamlı bir reform için 33 öneri üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak özellikle 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz emeklilik hakkının, yani kamuoyunda 63 yaşında emeklilik olarak bilinen uygulamanın kaldırılması tartışma yaratıyor. Aralarında Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer ve Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Schwesig'in de bulunduğu bazı eyalet başbakanları bu önerinin paketten çıkarılmasını istiyor. Emeklilik reformunda üzerinde daha fazla uzlaşı bulunan iki öneri ise fon destekli emeklilik sistemi ve erken başlangıç emekliliği. Buna göre devlet 6 ile 18 yaş arasındaki çocukların emeklilik hesabına her ay 10 euro yatıracak. Maliye Bakanı Klingbeil'in hazırladığı vergi reformuyla düşük ve orta gelirli hanelerin yılda birkaç yüz euro daha az vergi ödemesi hedefleniyor. Bunun için temel vergi muafiyetiyle çalışanlar ve çocuklar için uygulanan vergi indirimlerinin artırılması planlanıyor. Gelir tarafında ise yüksek gelir gruplarına yönelik verginin genişletilmesi, tütün vergisinin artırılması ve şeker vergisinin getirilmesi gündemde. Ancak CDU-CSU içinde reformun iki tarafına da itiraz var. Bazı siyasetçiler indirimlerin yetersiz olduğunu savunurken yeni vergilere ve vergi artışlarına da karşı çıkıyor. Bir başka tartışma da enflasyon nedeniyle ortaya çıkan gizli vergi artışı. Maaşlar fiyat artışları nedeniyle yükseldiğinde kişinin gerçek geliri değişmediği halde daha yüksek vergi dilimine girmesi. Bu kayıplar geçmişte hükümetler tarafından telafi ediliyordu. Bu kez böyle bir düzenleme yapılmaması da eleştiriliyor. Koalisyon içinde başka tartışmalar da sürüyor. Aile Bakanlığı ebeveyn parasında kesinti yapılmasını gündeme getirdi. Konut Bakanlığı ise Wohngeld, yani konut yardımının azaltılmasını öneriyor. Bütün bu tartışmalarda dikkat çeken nokta ise anlaşmazlıkların yalnızca CDU-CSU ile SPD arasında yaşanmaması. CDU ile CSU arasında, ayrıca federal hükümetle eyaletler arasında da görüş ayrılıkları bulunuyor. Hükümetin sonbahar gündeminde çok sayıda reform var. Ancak kesinti anlamına gelen bu reformların her biri bir sonraki reformun pazarlığında yeniden tartışma konusu haline geliyor. Almanya'daki reform tartışmaları sürerken Avrupa'nın başka bir ülkesinde sosyal tepki bu kez grev ve sokak gösterileriyle kendini gösteriyor. Fransa'da emekçiler ve öğrenciler sokağa çıktı. Fransa'da hükümetin ekonomi ve bütçe politikalarına karşı toplumsal tepki büyüyor. Kamu çalışanları daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle greve giderken, liseliler de daha iyi eğitim ve okullara daha fazla kaynak ayrılması için sokaklara çıktı. Hükümetin 2027 bütçesinde kamu çalışanlarına zam öngörmemesi tepkilerin başlıca nedenlerinden biri. Greve havacılık ve toplu taşıma çalışanları da katıldı. Bazı kentlerde ulaşım ve uçuşlarda aksamalar yaşandı. Öğrenci eylemleri ise Paris çevresinden Lille, Rennes ve başka kentlere yayıldı. Milli Eğitim Bakanlığı protestolar nedeniyle 300'den fazla okulda eğitim faaliyetlerinin aksadığını açıkladı. Bazı kentlerde öğrencilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis müdahalelerinde biber gazı kullanılırken yaralanan öğrenciler ve eğitim çalışanlarının olduğu bildirildi. Sendika CGT'ye göre salı günü gösterilere ülke genelinde 300 binden fazla emekçi katıldı. Özetle Fransa'da tepki yalnızca ücretlerle sınırlı değil. Bütçe kesintileri, kamu hizmetleri ve eğitim koşulları da toplumdaki hoşnutsuzluğu büyütüyor. Fransa'daki gösteriler yalnızca ücret tartışmasından ibaret değil. Emekçiler daha iyi çalışma koşulları, öğrenciler daha iyi eğitim ve daha fazla kaynak istiyor. Ve ortaya çıkan ortak soru şu: bütçe açıklarını kapatmanın yolu kamu hizmetlerinden ve insanların gelirlerinden daha fazla kısmak mı, yoksa başka bir yol mümkün mü? Fransa'dan gelen bu toplumsal tepkinin nasıl sonuçlanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugünkü haber bültenimizin sonuna geldik. Bizi Frayes Radio Kassel'den, sosyal medya hesaplarımızdan ve dijital kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Haberleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Radio Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radio Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radio Kassel dinleyeceksin.